0: Xoşa dinleyin.
1: Peygamberman sallallahu aleyhi ve sellem fermuyeti. İnnemâ bu'ithtu li utemmime makârimel ahlâk. Emeş leyadî ledayikbûni da. Balen nüye kînevâ kapabendî ravuştu âkâre berzu pasandakân bînin.

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede fm Peywandib kan bam jmara 0-771-940-9999 0-505-423-11-11

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ferd kirdin jinga parez bim, emeş hemişe parezgari ile sürüjde keyn.